Speedy, Kaskarino, Kevin Moran, Upet Bonner, Stojković, Vekatanec, Vesosić, Vujović, Stanton, Morris, Stapleton, O'Leary, Willen, Aldridge. Demol, de Wolf, Jan Kuleman, Svelaka, Tušve, Hadži, Romario, Bebeto, Sarisuela, Uskilači, Jorginho, Umazino, Van der Els, de Gam, de Chreize, Ach, Oili, Im Hashem, Azeh, Shum, Shem, Lo, Mit, Chareize, Az, Ma, Omar, Achreize, Az, Ma, Omar, Achreize. Desayev, Zygmantovich, Demianenko, Niko Klassen, Umajdi, Abdul Ghani, Vishuber, Vahusem, Hasan, Batista, Trojo, Vesimon, Uqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq